0: Merak ediyorum var demek.
1: Aynen.
0: Ne var mı acaba? Hiç dönüyor.
1: Merak ediyorum.